Sanırım düz oturuyor. Düşman sanırım düz oturuyor. Ve iş gelmez, bir şey EMS sulatıyor.

Tamam, herkes hazır. Ancak sandviç tekrar edilsin. Ben de bir yetkisi hazır.

0: sağ sağlıyor. Sağlayıp spor etmeye kalkacağım. Önümde o ses çok duymuşken.
1: Just always do the same.

0: Temperatur çok kaldı. Total medya medya sanatçı. Elektrisyon ve tüp yüzün teypondi bir esnadır azın kriz elektrik düzlendi.
1: Sefa düz, sefa düz. Görüşmeler, sefa düz. Tamam, ne yaptın?

0: Sonra da kasa altına 18 yaransız kasa bekleyin. Seyirci kasa altına bulalım içerken.
1: Bonjour, c'est quoi, 42-33?